renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeye asla kabullenmeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk Savunma Sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk Savunma Sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda

da şehri vurdu, İran'da misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan ABD'lilere uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Sabahın Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu'ndan Sabahın Namesi'nden gönül dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Yapımcımız Alp Hasan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burşin Tabur. Efendim TRT mikrofonlarından Sabahın Namesi'nden sevgilerimizi gönderiyoruz. Temmuz ayının bu taze sabahında Sami Aksu'nun icrasıyla Hüseyin'i türküyü dinliyoruz şimdi. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim?

Efendim, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi, müzikimizin sevilen melodileriyle başladı. Duygularımıza tercüman olan, kalbimizi ısıtan şarkılarla birlikte yeni güne hazırlananlara sağlık ve huzur diliyoruz. Filiz Şatıroğlu, Hüseyin'i makamındaki sevilen türküyü seslendiriyor şimdi Sabahın Namesi'nde. Bir taş attım kamışa, su ne yapsın yanmışa, Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa.

0: yaşlar.
1: İzmir'de gün yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Ege'nin o kendine has serinliği pencere aralığından içeri süzülen ilk ışıklarla buluşuyor. Efendim bir yanda başlayan yeni hayat telaşı, bir yanda da belki kahve kokusu. Yeni güne Hüseyin'i makamındaki sevilen şarkıyla eşlik ediyoruz. Güftesi Hücesi Aksavrı'na, bestesi Selahattin İçli'ye ait Hüseyin'i eseri Mustafa Sağyaşar söylüyor. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir?

TRT İzmir Radyosu'nda Sabahın Namesi, Güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na, bestesi Bahri Altıntaş'a ait Hüseyin'in şarkıyla devam ediyor. Nevra Günay söylüyor. Leylak takı vermiş saçının tellerine, çapkın kına yatmış minicik ellerine.

Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Saadet'in Kaynağın Hüseyini eserini Vedat Kaptan Yurdakul seslendirdi. Efendim sabah

Namesi'nin bu dakikalarında Esra İçöz, bestesi Yalçın Turay'a ait Hüseyin'in şarkıyı söylüyor. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir yar sevdim Alimallah bir tane.

Efendim her zamanki gibi siz kıymetli dinleyenlerimizin sesi bu programın en güzel namisi TRT Nami'nin Instagram, Facebook, X ve Next hesapları üzerinden bizlere ulaşabilir. Duymak istediğiniz şarkıları, selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Belki bir kahve eşliğinde, belki bir yolculuk arasında yazılan o iletiler bizim için çok çok kıymetli. Sabahın namisinde şimdi İbrahim Suat Erbay, Hüseyin'in namelerle geliyor mikrofona. Çıkayım gideyim uğrum eline.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namisi'nde Muazzez Abacı'nın sesinden Uşak Türkü'yü dinliyoruz şimdi. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yar, cilveli yar.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir selam verelim. Efendim, kordonda hafif bir imbat, denizin kokusu, martıların sesi. İzmir'in ruhunu namelerle birlikte soluyoruz şimdi. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Kemani Tatyus Efendi'ye ait Uşak şarkıyı dinliyoruz. Muazzez Ersoy söylüyor: "Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel."

Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak makamındaki eserini Hasan Eylen seslendirdi. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin. Sevgili dinleyenler, Sabahın Namesi'nde müziğimizin sevilen şarkılarına ortak olmak için TRT Name'nin sosyal medya hesaplarında Sabahın Namesi görselinin altına iletilerinizi yazabilir, Türk sanat müziğimizin unutulmaz şarkılarını sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Programımızda şimdi Nazan Sıvıcı, güftesi Hüseyin Yurdabaka, bestesi Semahat Özden Ses'e ait Uşak şarkıyı seslendiriyor. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Bu sabahta özellikle radyosunun başında şarkıları bizimle eşlik eden kıymetli dinleyenlerimize bir selam gönderiyoruz. Radyoyu da büyüyen, şarkılarla hatıra biriktiren, her eserde bir anıyı saklayan o güzel gönüllere. Efendim, radyo dostluğu yıllar geçse de eksilmeyen bir bağ. İyi ki varsınız. Programımızda şimdi İhsan Güvenç, güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Uşak makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Kumruları dinledim, susuverdiler, rüzgarları bekledim, sensiz estiler.

0: TRT Name.
1: Şimdi direksiyon başında, serviste, vapurda, yolda olanlar, yeni bir mesaiye adım atan herkese bir şarkı armağan ediyoruz. Bu eser yola eşlik eden bir dost gibi sizinle olsun. Efendim yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin zarif ezgileri bu sabah da sizinle yol alsın. Tuğçe Pala, güftesi Halit Bekir Sabarkan'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak şarkıyı seslendiriyor şimdi. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde günün en zarif anına, günün kelimesi bölümüne geldik efendim. Bugünün incisi itina. İtina yalnızca özen göstermek değildir. Yapılan işe, söylenen söze, kurulan gönül bağına değer katabilmektir. Bazen bir fincan çayın hazırlanışında, bazen bir büyüğün halini hatırını sormakta, bazen de sevdiğimiz bir insana ayırdığımız birkaç dakikada kendini gösterir. Çünkü itina, sen benim için kıymetlisin demenin en sessiz ve en zarif yollarından biridir. Sabahın namesinde şimdi bu güzel duygulara eşlik edecek kıymetli eseri dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Saatler 8.05'i gösteriyor. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden yurdumuzun dört bir yanından bizlere ulaşan dostu, samimiyeti ve güzel dilekleri taşıyan iletilerinize bu dakikalarda yer veriyoruz. Her biri ayrı bir selam, ayrı bir tebessüm olan mesajlarınızla bu sabahı birlikte paylaşıyoruz. Efendim sabahın namisine musikimizin sevilen şarkılarıyla hep birlikte sizinle ortak oluyoruz. Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz. İlk olarak Kayseri'den bizlere günaydın diyen dinleyicimiz, şube müdürü Harun Oğuz, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Elif Günay, Gülhan Demir ve radyosunun başında olan hepsi birbirinden kıymetli TRT Name dostlarını armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de bu şarkıya eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve torunlarını armağan ediyor bu eseri. İbrahim Kaçar Eskişehir'den tüm dostlarına günaydın diyor. Güzel bir gün diliyoruz biz de. İhsan Özdoğan, Yüşehir Nevşehir'den dostlarına, sevdiklerine, arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ayşe Taş'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Zekai Tuncay'a ait Karcahar eseri dinliyoruz. Bu devirde, bu dünyada, bu bir görüşte, bu ne sevda.

Kastamonu'dan Adnan Kocaman Sabahın Namesi dinleyenlerine ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Vedat Kaptan Yurdakul, güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendirecek. Efendim, Orman Bey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın'da dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral Hanım'a ve oğlu Ege'ye armağan ediyor bu şarkıyı. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den selamlamış bizleri. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz dinleyicilerimize bir kez daha. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Vedat Kaptan Yurdakul geliyor mikrofona. Seni sensiz yaşadım, seni içtim her gece.

Manisa Salihli'den Hasip Uygun bu şarkıyı dostlarına, TRTname yapım ekibine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe İkiz'in icrasıyla güftesi Rüştü Şarda, bestesi Selahattin Erköse'ye ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Yozgat'tan Hatice Biçer de bu esere ortak oluyor. Manisa'dan Salih Kurt ailesi, TRTname dostları Mehmet Uluyurt, Erdoğan Avcıbaşı, Zafer Özkara'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Bakalım Mithat Kaykı yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hep birlikte dinliyoruz Ayşe İkiz'i şimdi. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal.

Türkiye Otoyolu'nun 0 ile 15. kilometreleri arasında Akyazı Kavşağı, Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanmaktadır. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlar da trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti 8 Temmuz 2026 ile 23 Temmuz 2026 tarihlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacaktır. Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak trafik Aydın istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiği

kapatılarak trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. TAK otoyolunun 0 ile 2. kilometreleri arası Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli, otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz 2026 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleriyle akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 32, İzmir 38, Adana 36, Antalya 38,

0: İstek zamanı.
1: Efendim, sabahın namesinde yaz sabahının dinginliğiyle Türk musikisinin gönüllere huzur veren şarkılarıyla yol arkadaşlığımız devam ediyor. İstek zamanıyla sabahın namesinde Bolvarin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve sabahın namesi ekibine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Burdur Esenevler'den Zeki Günde bu esere ailesi ve dostlarıyla birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor bizleri ve Adana'daki Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor bu şarkıyı. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Osmaniye'den Fahri Özdemir sıradaki şarkıyı eşi Fadime Hanım'a armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz Tuğçe Pala, güftesi Funda Dicle'ye, bestesi Bora Dicle'ye ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Leyla Kokan Dar Sokaklar Aşka Davet Eder.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istekler ve selamlarla devam ediyor efendim. Tekili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı Hatay Arsuz'da bulunan Emire Semir Kelle çiftine, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, var olunuz. Bu şarkıyı kimler ortak oluyor peki? Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay, güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız mutlu oluruz Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim.

armağan ediyor bu şarkıyı. Neşe Öztaş, güftesi ve bestesi Selahattin İçli'ye ait Kürdili Cazken şarkıyla geliyor mikrofona. Gül açılsın dudağında gülüver, bana ne olur açılan her gülüver.

Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş sıradaki şarkıyı eşi Zülbahar Hanım'a, kızı Serap Altuntaş'a, torunları Hüseyin Alp, Elif Naz, Ece ve Çınar'a armağan ediyor. Nide Kemisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte sıradaki şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Erdoğan Ağcıbaşı, Manisa'nın Şamar Köyü'nden eşi Cevriye Hanım ve tüm TRTname dinleyenlerine bu eseri armağan ediyor. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve Sabahın Namesi ekibiyle TRTname dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı eşi Erol Bey'e ve bugün doğum günü olan Pirayi Musaoğlu Özgün'e ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Muazzez Ersoy, güftesi ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı söylüyor. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahınamesi'nde şimdi Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Miri Didem, çocukları Elif Esma ve aynı zamanda Sabahınamesi dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Hemen bakalım. Efendim bizleri Gaziantep'ten dinleyen Benal Aslan Taras da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den Burçin Hanım kulağı sizde olan tüm dostlara sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Eşim Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarım. Aynı zamanda yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına da hediye etmek isterim demiş. Sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Karamürsel'e sevgilerimizi gönderiyoruz. İhsan Demirci yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Kübra Kulaksız Ankara'dan bizlere günaydın diyor ve eşi Cihan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Güzel de bir not düşmüş bizlere. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares, aynı zamanda Dinar Hacı Beşirli köyünden Ümit Sağlam da yine TRT Name dostlarına selam veren dinleyicilerimiz arasında. Efendim Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Ahmet Özhan bestesi Hacı Faik Bey'e ait Rast eseri seslendiriyor şimdi. Belki de birlikte eşlik edeceğiz bu şarkıya. Nihansın Dide'den ey mesti Nazım, bana sen...

Yusuf Nalkesen'in Kürdili Cazkar eserini Yahya Geylan seslendirdi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğiydi bu şarkı. Eşi Serpil Hanım'a, oğlu Berkay'a ve İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a ve tüm sevdiklerine armağan etti dinleyicimiz bu şarkıyı. Efendim 8.56'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde şimdi Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getireceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, TRT Name dostlarına, aynı zamanda Piraye Musaoğlu Özgün'e armağan ediyor. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Aynı zamanda Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Niksarlı ve Niksarlı dostlarına ve Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Ahmet Uzal bizlere İzmir Buca'dan günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında eşi Zeynep Hanım çocukları ve tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den Tuncel Erol, Afyon İşçihisar'dan Hasan Hüseyin Bakır yine günaydın deyip sevgilerini gönderen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İyi ki varsınız, sağ olunuz, var olunuz. Şimdi Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Melihat Gülses, güftesi Feyzi Halıcı'ya, bestesi Üstad Yenüçen Tanrı Korur'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı seslendiriyor. Şavkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı.

0: İstek zamanı.
1: Adana Çukurova'dan Yasemin Yiğit bizlere şimdi sevdikleriyle birlikte güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsu'ya ait Nihaven şarkıyı istemiş. Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Efendim Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın ve tüm sevdiklerini de bu esere ortak ediyoruz. Aynı zamanda Adnan Yıldız Ankara'dan bizlere günaydın diyor. Sağlıkla, mutlulukla geçecek güzel bir gün olsun demiş. Ve Türk sanat müziğine gönül veren herkese de bu eseri ortak ediyor. Ankara'dan Mesut Mor yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İzzet Yücel Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim hep birlikte dinliyoruz Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsu'ya ait Nihavend şarkıyı. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?

Mersin'den Gülten Duran, gün güzellikler getirsin. Burçin Hanım, gönül dolusu sevgiler TRT Name dostlarıyla birlikte bizlere bu şarkıyı armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Celal Abacı'nın icrasıyla güftesi ve bestesi Osman Babuşçu'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Aydın Çine'den Seçil Kamber'de yayın ekibi ve dostlarına bu şarkıyı armağan ediyor. Aynı zamanda Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Şevki Şahinoğlu ve Hasan İlhan'a armağan etmiş bu şarkı.

güzel yıllar diliyoruz. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu Anamur'dan selamlamış. Eşi Medine Hanım'ı, kızı Betül'e ve oğlu İbrahim'i ve tüm sevdiklerine bu şarkıyı armağan ediyor. Celal Abacı'nın icrasıydı. Şimdi Osman Bavuşçu'nun Muhayyer Kürdi şarkısını dinliyoruz. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman...

isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın namesinde şimdi Gonca Gül Hanım'a Uğur Heybeli'ye Ispartalılar Eğitim Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarına ve Samsun Atakum TSM Korosu'ndaki yine dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan, Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, aynı zamanda Gaziantep'ten Ali Özyener, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Servet Kaya ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Osman Çokyaman, Van Erciş'ten Burçin Hanım, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Selam ve sevgiler TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm radyo dostlarımız için. Ordu'dan Leyla Çubuk, aynı zamanda Osman Ölçer bizlere günaydın diyor. Samsun'dan İlk Adım ilçesinin Çiftlik Mahallesi'ndeki tüm yurduma kucak dolusu selamlar olsun. Efendim İlk Adım Belediyesi çalışanlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Bir de küçük not düşmüş dinleyicimiz. Müziğin ruhumuzu dinlendirdiği, dostlukların hiç eskimediği güzel bir gün olsun. TRT Name dostlarına selamlar demiş. Kara Elmas Yarı Zonguldak'tan Erol Çelik, yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Meral Özhan, İmran Erto, Gülten Duran, Gülten Kaymak ve Suna Koca ve adını sayamadığım birbirinden kıymetli sabahın namesi dostlarına bu şarkıyı armağan ediyor. Aylin Şengün Taşçı, güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Halil Aksoy'a ait Nihavend eseri söylüyor şimdi. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan.

Ay, TRTname dostlarına ve kendisine armağan ediyor bu şarkıyı. Şevval Sam'ın icrasıydı. Güftesi Hikmet Şinasi Önal'a, bestesi Selahattin İnal'a ait icraz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim, İsveç'e kucak dolusu sevgilerimizi göndererek Suzan Ülkü'ye ve aynı zamanda eşi Ahmet Bey'e bu şarkıyı armağan ediyoruz. Türkiye'deki sevgili arkadaşlarıma hediye etmek isterim demiş. Trabzon'dan Emine Atamer, Burçin Hanım, hayat bazen bir gelincik kadar kırılgan, bazen bir umut kadar güzeldir diyerek sıradaki şarkıyı Neriman Arman, Berrin Hindistan'a armağan ediyor. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlıyor tüm sevdiklerini. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için ve sıradaki şarkıyı size de armağan ediyoruz. Niksar'dan Selami Kabakçı, Almanya'dan Fatma Ateşok dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den Zeki Gül, Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki ve Hasan Cengiz de dostlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Şevval Sam söylüyor, sen hep beni mazideki halimle tanırsın.

Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen tüm güzel insanlara günaydın diyor Şevki Şahinoğlu ve bu şarkıyı Saffet Bilir'e, Uğur Heybeli'ye ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor. Efendim Çanakkale'den Engin Erdoğan da bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Emin Kolsal, Nadir Durgut, Vehbi Aytap ve programda emeği geçen herkese armağan etmiş dinleyicimiz. Ankara'dan Ufuk Erdem bütün Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarıyla Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Zafer Özkara, Sakarya Camili'den bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Çağın, Fevziye Çoldaş, Fevzi Akşen, Mustafa Ayla Aydemir ve Ümit Kaya Çelebi ile birlikte bu esere ortak oluyor. Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den tüm TRT Name dostlarına ve dinleyenlerine günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasında Zeki Başoğlu yine bizlere günaydın diyor sevdikleriyle birlikte. Doğan Çizmeci Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor ve bu şarkıyı yine dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Güzel iletiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz, sağ olunuz. Çiğdem Bilen bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Mersin'den Supiye Çiğdem Bilen, Mersin Düşünce Derneği adına bir şarkı istemişsiniz efendim. Yetiştirebilirsek mutlaka istediğiniz esere yer vereceğiz ama yetiştiremezsek de bu şarkıyı size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. İzmir'den Zehra Bıçakçı, yine İzmir'den Maya Türköz, Mustafa Çatlakaya Aladağ Eyner Köyü'nden Başpınar Yaylası'na Burçin Hanım selamlar olsun demiş. Selam ve sevgilerinizi biz de gönderiyoruz. Aldık selamınızı, var olun. Gaziantep'ten Taner Şen de bu şarkıya ortak oluyor. Nusret Yılmaz söylüyor Hasan Esen'in sevilen şarkısını. Boşver. Boşver.

0: TRT Name.
1: Efendim, Mithat Kaykı'nın şimdi sabahı namesinde isteğini yerine getireceğiz. Edirne Uzunköprü'den selamlıyor, sevgilerini göndermiş dinleyicimiz. Sabahı namesi ekibi, Burçin Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim siz hoş geldiniz, sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Bu şarkıyı da TRT Name dostlarına, eşi Çiğdem Hanım'a, kızı Nehir'e armağan ediyor dinleyicimiz. Peki bu esere kimler ortak oluyor? Erzurum'dan Durak Çağatay, Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal'a, Bahattin Taşkıran'a, İbrahim Oruncak'a, Necati Bayraktar'a ve Muammer Yontar'a armağan ediyor bu şarkıyı. Şehitler Diyarı Çanakkale'den Firdevs Ulu bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında istediğiniz şarkıyı büyük bir ihtimalle yetiştiremeyeceğiz. Bu şarkıyı da gönlünüze alalım. Firdevs Hanım, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ahmet Safa Yıldız, sıradaki şarkıyı Ünye'den Trabzon'a giden ailem için istiyorum demiş. Aysima Yıldız, çok özür dilerim. Sevgiler, selamlar olsun, yolunuz da açık olsun. Efendim Yusuf Karakök İstanbul'dan bizlere günaydın diyor ve mesai arkadaşları, aynı zamanda Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyündeki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Emin Madran Aydın'dan selamlamış, babası Şakir Madran'la birlikte bu esere ortak oluyor. Gülsefa Koçi Can Polat yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Erdiye'de gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Antalya'dan Sabriye Güloğlu, aynı zamanda Türkan Akbeniz Antalya'dan yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında. Sağ olunuz, var olunuz, ne güzelsiniz, iyi ki varsınız. Efendim Umut Akyürek, güftesi Mustafa Nafiz Irmağ, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Rast eseri seslendiriyor şimdi. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor.

9.39'u gösteriyor şimdi saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namisini de yavaş yavaş artık son yarım saatine yaklaştık. Bursa'dan Cüneyt Ağaçayak tüm sevdiklerine günaydın diyor. Mehmet Uluyurt Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden selamlarını göndermiş. Salih Kurt, Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel ve Sabahın Namesi dinleyicileriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Gökhan Ümit Altınoğlu İzmir Buca'dan eşine, kızına ve koro arkadaşları için bu şarkıyı ortak olmuş. Aynı zamanda Selçuk Zengin, Konya'dan İzmir'e seyahat ediyorum Burçin Hanım, sıradaki şarkıyı TRT Nahme dinleyenlerine, aynı zamanda Abdurrahman Elif, Gülnur Zengin'e armağan etmek isterim demiş. Bir de Instagram'dan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz var. Sevgili yönetmenimiz Ramazan Özbay'ın müsaadesiyle 1-2 dakika bir müsaade isteyeceğiz kendisinden. Nidebor'dan Şükrü Özdamar, Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu, Denizli'den Yunus Şen Ocak, aynı zamanda Emine Yıldız bizlere günaydın diyor. Berin Sezgül, Ünye'den Trabzon'a yolculuk yapıyoruz Burçin Hanım, sıradaki şarkıyı Sezgül ailesine armağan etmek isterim demiş. Hayırlı güzel yolculuklar diliyoruz. Gilda Polat bizlere Finike'den yine merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında, Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan da yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. İhsan Demirci'nin isteğini yerine getiriyoruz. Adıyaman'dan bizlere merhaba diyen dinleyicimiz bu şarkıyı Gülten Duran, Meral Özsan, Zafer Özkara ve adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Emel Sayın, güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı söylüyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Efendim 9.44'ü gösteriyor saatlerimiz. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli ve tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı ortak edeceğiz. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizlere günaydın.

demişti. Teşekkür ediyoruz. Ve bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Gündüz, aynı zamanda Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve tüm sevdiklerine armağan etmişti dinleyicimiz. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz ve şimdi Hamise Aracı'nın isteğini yerine getireceğiz diyecektim ama Süheyla Eren'in icrasıyla güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Polat Bey'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı Remzi Özbelit'e ve Hayati Karademir'e armağan ediyor. Bolu'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Turhan Taşan bestesini Süheyla Eren seslendiriyor. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuca böylece dalsam diyorum.

Tokat Niksarço Miçi ailesinden Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz. Niksarlı dostlarına ve Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Efendim Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıydı. Şimdi Güftesi Nihat Aşar'a, bestesi Teoman Alpa'ya ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda radyosunun başında şarkıları bizimle eşlik eden tüm TRT Name dostlarımızla birlikte sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz bu şarkıyı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Programımızın son şarkısı ve son isteğiyle de veda edeceğiz. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı'nın isteğiyle veda edeceğiz. Efendim bu şarkıyı Zehra Cankaza armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik ve tüm sevdikleri, Yalova'dan Aysel Köksar Sıtkı bütün dostları ve sevdiklerine de armağan ediyoruz. Aybastı'dan Reyhan Baş'ta teşekkür ediyoruz efendim, güzel sözleriniz için sağ olunuz, var olunuz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyicilerimize musiki ile geçecek güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ve ifade eden uyarı mesajı yayımladı. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını yksonuç.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Sonuçlara göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde dün düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin İstanbul'da devam ettiği belirtildi. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor ve 1 hemşire ile genç kızın telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de bulunmaktadır. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezde 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettiği iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Yurt genelinde sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler rakiplerini elemesi durumunda Sturm Graz Harz mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi de belirlendi. Siyah beyazlılar Danimarka ekibi Miet Yulen'i elemesi halinde Tromso ile Hrede Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Finlandiya'nın Inter Turku takımını elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Atletik Claudio Descalzi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından merhabalar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Şarkılar o güzel şarkılar, hayatımızın en özel tanıkları. Sevincimiz, hüznümüz, heyecanımız, neşemiz, yaşamımızın siyahı, beyazı, alı, yeşili şarkılar. Bugün de o güzel şarkılar bize eşlik edecekler değerli dostlar. Biz en tatlı hikayelerde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağistan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün nostaljik yayınımız Segah makamında bir Teoman Alpay şarkısıyla başlıyor. Bu özel eserle Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. 1969 yapımı bir Türk filmi olan ve başrollerini Tanju Gürsu ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Buruk Acı filmine de adını veren bu özel eserin güftesi Senur Çelik imzalı. Ve Gönül Yazar icrasıyla sizlere sunuyoruz. Aynı zamanda yayınlayacağımız bu kayıt Gönül Yazar'ın

Türkmen şarkılarından oluşan ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Gönül Yazar albümünde de yer alıyor. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı, hayat öyle bir han ki acı içinde hancı.

Değerli sanatçımız Nevin Örnek, 2003 yılında kayda alınan bir Nuri Halil Poyraz şarkısıyla bizlere seslendi. Efendim, Segah makamındaki şarkılarla yayınımız devam ediyor. Kalbimize dokunan dizelerle ve Nesin Sipahi'nin güçlü yorumuyla dinleyeceğiz şimdi beste ve güftesi Rüştü Şardağ'a ait özel şarkıyı. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi. Meğer ben ne yalnızmışım, unutturdun bana beni.

Man kelime benzetmek azdır ölüme. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Zeger şarkısında Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Selim Öztaş'ın seslendireceği Abdullah Yüce'nin sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Hüzzam makamındaki eserin sözleri Hasan Bayra imzalı. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam. Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde seslendirmiş olduğu Segah Türkü'yü dinledik. Efendim Geçmiş Zaman Olur Ki programında yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılında bir mola veriyoruz ve Emel Sayın'ın Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirdiği çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Aslında bu şarkı melodik yapısı ve makam geçkileriyle Türk müziğinin zengin içeriğini gözler önüne seren bir eser, Güfte Vecdi Bingöl, beste Saadettin Kaynak imzalı. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine, inlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim.

0: Sende. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Evet, yarım kalan kalplerin şarkısını dinledik. Efendim, şimdi ritmimizi biraz yavaşlatıyoruz ve zaman tünelinde 1996 yılına uzanıyoruz yeniden. Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümünde seslendirmiş olduğu bir Kamuran Yarkın şarkısına kulak veriyoruz. Nihavet makamındaki eserin güftesi Doğan Işık Saçan imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.
1: Sen kimseyi sevemezsin.

hatun demeyi ne çok isterdim. Bir aşktan bir aşka konup göçmeyi. İnan ki çok büyük çaba gösterdim. Yapamam adını silip geçmeyi. Kalmadı yanacak yerim sinede. Çok sevdim, severim seni yine de. Sevmiyor olsan da bir kez senede düşünsen kapımı çalıp geçmeyi. Gözümün önünde her hallerimiz, ayrılmak bilmezdi hiç ellerimiz. Rengarenk, çocuksu hayallerimiz aklıma düştükçe

çe gülüp geçmeyi. Anılar karşımda durakladılar, saçım sakalımı hep akladılar. Karalar bahtımda konakladılar, hazanlar bilmedi gelip geçmeyi.

Kıymetli TRTname dostlarımız, bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde çok sevgili dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın 2008 yılında kaleme aldığı Ne Çok İsterdim şiirinden dizelerle sizlere seslendik. Hasan Bey, bu güzel paylaşımı için, her zaman güzel dizeleriyle yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu anlamlı dizeleri yine müzikle renklendiriyoruz efendim. Müzik yolculuğumuzda şimdi Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Sanatçımız Zeynettin Maraş'ın Yaven şarkısıyla bizlere sesleniyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Sevgili TRTname dostlarımız, geçmişten günümüze nostaljik şarkılarla birlikteliğimiz sürüyor. Saadettin Öktenay'ın güftesi Yahya Benekay imzalı Niyavend şarkısını değerli sanatçımız Samiye Turan'dan dinliyoruz. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

0: etmem asla seni.
1: Nedaşen Sancakoğlu'nun Mühürledim Kalbimi isimli albümünden unutulmaz bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Affetmem asla seni. Nihavend makamındaki bu sevilen şarkının güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Değerli dostlarımız, şimdi ise dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend eserinde Ahmet Özsan'ı konuk ediyoruz. Sanatçının 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünden çok sevilen bir eser sunuyoruz sizlere. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu hareketli kıpır kıpır namelerin ardından şimdi Aşıklar makamının kalbe dokunan nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kemani Tatyus Efendi'nin çok sevilen Uşak eserinde İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 2000 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inerim hiç reha bulmam.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Şef Vedat Kaptan Yurdakul, Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla konuğumuz oldu. Söyle sevgili, sevgili söyle. Evet, birlikteliğimize yine Aşıklar Makamı'nın unutulmaz eserleriyle devam ediyoruz efendim. 1997 yılına uzanıyoruz ve 23 Ocak 1997'de yayınlanmış olan ve Türk müziğinin unutulmaz 18 şarkısının seslendirildiği Unutulmayan Şarkılar albümünden Ayşe Tunalı'nın seslendirmiş olduğu Bir Saadet'in kaynak şarkısını dinliyoruz. Güfte yine Vecdi Bingöl imzalı. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.

Bize mektup geliyor, ne haber senden? Söyle de bileyim, bıktın mı benden? Yusuf Nalkese'nin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını Hilal Çelebi'den dinledik. Birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili TRT Name dostlarımız. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Türk müziğinin kıymetli kadın bestekarlarından Semahat Özden Ses'in bestelemiş olduğu güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait şarkıyı Nesin Sipahi'den dinleyeceğiz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

Kuşak makamındaki sevilen türküyü Seçil Heper'den dinledik. Efendim, birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz. İlk kez 1985 yılında yayınlanan, ancak sonrasında 1998 yılında Kalbimin Kadını ismiyle yayınlanan albümde Faruk Tınaz'ın bir kez daha seslendirmiş olduğu bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ayten Baykal'a ait Hüseyin'e eserde sanatçımız bize Yunus gibi diyor.

Uşak makamındaki sevilen türkülerden oluşan potpuriyi Yahya Gelen seslendirdi bizler için. Evet efendim, programımızın bu bölümünde Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla yolculuğumuz devam edecek. Şimdi 1970'li yılların başına uzanıyoruz. Aslında ilk kez Gönül Akkur'un 1974'te yayınlanan planda seslendirmiş olduğu bir şarkıyı biraz daha güncellenmiş bir versiyonla sizlere sunuyoruz. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerini olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Nalan Altınörs, 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde seslendirdiği bir Avni Anıl şarkısıyla bizlerle birlikte oldu. Kürdeli Cazgâr makamındaki eserin güftesi Şahin Çandır imzalıydı ve hepimizin çok sevdiği bir eser zannediyoruz. Sizler de radyolarınızın başında eşlik ettiniz efendim bu şarkıya. Evet, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken sizin de güne bir söz bırak köşesinde bu defa bir film repliğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2001 yılına uzanıyoruz ve Akıl Oyunları filminde filmin baş karakteri John Nash'in söylediği bir sözü sizlerle paylaşıyoruz. John Nash bu filmde aslında delilikle dahilik arasındaki o ince çizgide yaşayan bir matematik dehası. Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda ustalaşmak demektir. Aslında klişe bir söylem ile mutluluk içimizde diyebiliriz. Biz maddi dünyada her neye, her kime değer atfedersek o değerlidir ya hani. İşte mutluluğu yakalayabilmenin püf noktası belki de değer vereceklerimizi doğru seçebilmekte, küçük pürüzleri görmezden gelebilmekte, yaşamın bize yarar güzelliklerini seçip alabilmekte gizlidir. Tabii ki tüm bunları cümlelere dökmek çok kolay. O yüzden umarız herkes bu anlık paylaşımdan kendine düşeni alır ve yaşamında tatbik edebilir. Evet efendim, gelin güzelliklere şarkılarla devam edelim. Yaşamımızı şarkılarla renklendirmeye devam edelim. Ve şimdi Ziya Taşkent'in güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Muayyer Kürdi şarkısında Yıldırım Bekçi'ye kulak verelim. Boşuna gönlümde ateşin yanmış, şu kalbim aşkını vefalı sanmış.

Türk müziğine besteleriyle, o güzel şarkılarıyla damga vuran Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçının yine beste ve güftesi kendisine ait olan çok sevilen Muayyer Kürdi makamındaki şarkısına kulak verdik. Dinlediğimiz bu eser Zekai Bey'in 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Umut Akyüre'yi konuk edeceğiz. Bir Yeşilçam şarkısıyla seslenecek sanatçı bizlere. İsmet Nedim'in Muayyer Kürdi bir şarkısını dinleyeceğiz. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, seni yine seveceğim.

Bu güzel şarkı geçmişte de birçok değerli sanatçı tarafından seslendirilmişti. Bu isimler arasında Zeki Müren, Sevim Tanürek, Nesrin Sipahi gibi değerli sanatkarlar yer alıyor. Ve efendim bu güzel şarkının ardından ne yazık ki programımızın sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak biliyorsunuz biz her gün en güzel eserlerle gününüze eşlik etmek üzere TRT Name frekansında sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri yine çok özel bir şarkıyla baş başa bırakarak veda etmek istiyoruz. Saadettin Öktenay'ın sevilen Kürdi şarkısında Medaşen Sancakoğlu sizlere sesleniyor. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim diyor. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret edecek. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilecek. Görüşme saat 12.30'da Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında yapılacak. Numan Kurtulmuş saat 14'te de DEM Parti Meclis grubuyla istişarelerde bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması çabaları sürerken karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan

ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. İran'da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayımladı. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, iki sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Bulut, ifade işlemleri için emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde daha önce de aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişinin İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Dosyada ihale kazanan bir iş insanının Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim iddiası dikkat çekiyor. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. 74'ü tutuklandı, 37'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 5 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören 2 kişi itfaiye ekiplerini bir alt katın pencere pervazında bekledi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yurt genelinde sıcak hava koşulları etkisini sürdürecek. Yurdun batı ve iç kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde ise yarından itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren batıdan başlayarak kademeli şekilde gerileyecek. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

anam geçelim geçelim. Karşı yakaya anam geçelim geçelim. Atlara yonca biçelim biçelim. Atlara yonca biçelim biçelim. Kızlar doldursun bizler içelim. Kızlar doldursun bizler içelim. Haydi dale dale dale de sen dale ben dale. Dükkana gir dale, paraları ver dale. Haydi dale dale dale de sen dale ben dale. Dükkana gir dale, paraları ver.

Vakti zamanında 1800'lü yıllarda bir güzele meftun olur. O mahzun aşkına karşılık bulamayınca söz yazılır ve şarkı bestelenir. O yıllardan günümüze kadar gelir bu dizeler. Çok sevilir, çok söylenir. Tatyos Efendi'nin pek bir sevdiğimiz uşağı. İlk dakikalarımızda bizi sizlerle buluşturacak. Biz yerimizi aldık, peki ya sizler? O halde vakti zamanında başlasın. Kemanda Onur Soysal, viyolada Manolya Şen Sesli, udda Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli, bas gitarda Olgun Kılıç bizlerle. Programı Nihan Yöyen hazırladı, sesimizi sizlere Fırat Öztuğran ulaştırıyor. Spikeriniz ben Hakan Urgancı ve programımızın solisti Lale Mumcu Başel. Bakalım ilk dakikalarda bizi ne gibi güzelliklerle buluşturacaklar.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Tatyos Efendi'nin Uşak bestesini programımızın solisti Lale Mumcu Başal seslendirdi. Sevgili dostlar, 1933 İzmir doğumlu besteci, solist, korist ve koro şefi...

Necdet Tokatlıoğlu. Müzikle ilk tanışıklığı henüz 15 yaşındayken İzmir Türk Musikisi Cemiyeti'ne girerek başladı. Ahmet Aksoy ve İlyas Tonguç'tan özel müzik dersleri aldı. 1951 yılında Mehmet Kasabalı'dan ud ve nota dersleri alan Tokatlıoğlu, 1952'de TRT İzmir Radyosu'na giren ilk ses sanatçılarından oldu. Ve şimdi üstadın bir Kürt dili icazkar eseriyle sizlerle. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür. Ney Taksim'de Salih Yurttaş'ı dinliyoruz.

Derinden biri bu dakikalarda bizlerle buluşuyor. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Evine doğru yol alırken hoş olmayan bir tartışmaya şahit olmuştu Halit Çelikoğlu. Başını otobüsün camına dayadı, eli önce çantasına ardından kalemine gitti. Bir kağıt çıkardı. Bir an düşündü ve beyaz kağıt üzerine sözcükleri yazmaya başladı. Bir sevgi istiyorum. O akşam evinde eşiyle çocuklarıyla konuşurken, yemeğini yerken hep Beyazıt Meydanı'ndaki kavgayı, vahşeti düşündü. Bu insanların sevgiye ihtiyacı var, oysa onlar birbirinin gırtlağını sıkıyor. Bir hafta boyunca da bir sevgi istiyorum ama nasıl bir sevgi bu? Ve her dizeyle sorduğu soruların yanıtını vere vere yazmaya devam etti. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

1960 yılında TRT Ankara Radyosu müzik yayınları şefliğine atanan Necdet Tokatlıoğlu, bu görevin sonrasında emekli olduğu radyoda solistlik görevinin yanı sıra koristlik ve program şefliği yaptı. Pek çok ödül ve plaket sahibi olan Tokatlıoğlu, aynı zamanda birçok uluslararası organizasyonda görev aldı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. Sevgilim, bir tanem, gel artık bana. Aylardır, yıllardır hasretim sana. İşte bir

Necdet Tokatlıoğlu 27 Eylül 2008'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirdi. Türk musikisine çok kıymetli ve sevilen eserler bırakan bestecimizi saygı ve rahmetle anıyor. Yine onun çok sevilen Uşak şarkısıyla bu bölümü noktalıyoruz. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin, incesin, tatlısın, şensin.

Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. İzmir Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz canlı yayın vakti zamanında güzel bir saz eseriyle devam ediyor. Hasan Soysal'ın Nihavend eserini saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Birçok filmde sesiyle, oyunculuğuyla var oldu Üstad Müşfik Kenter. Yeri geldi çocukluğumuzun sesi, yeri geldi bir tiyatro sahnesindeki dev adam oldu. Ve elbette hayatımızdaki en büyük şanslarımızdan biri. O ses Orhan Veli'nin şiirleriyle buluştu 1981 yılında. Şiirlerin içindeki coşkuyu, hüznü, yalnızlığı, aşkı yaşattı bize. Yine o ses dolu dolu yaşayıp yaşamlara değer kattı. İyi ki, ama iyi ki bu hayatta var olmuşsun Müşfik Kenter.
1: İstanbul'da, Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş, bana ne? Sevdalım, boynuna ve bağlım. İstanbul'da

0: TRT Name.
1: Derler ki insanın kalbine giden en kısa yol tek bir bakıştan geçer, gözlerden. Nice şarkılar, nice şiirler yazıldı gözlerin büyüsünü anlatmaya. Çünkü bazen bir çift göz söylenmeyen binlerce cümleden fazlasını dile getirdi. Bu bölümde istedik ki gözlerin anlattığı hikayeler olsun. İşte onlardan ilki. Turhan Oğuzbaş dizelerinde bir Avni Anıl bestesi. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var.

Hani o simsiyah, kömür gibi kara gözler peki? Elbette onlar için de var çok çok şarkımız, çok şiirimiz. Hatta bir kanto bile bestelenmiş yıllar önce Hulki Saner tarafından. Kulağımızda hep İnci Çayırlı'nın sesinden var. Kıymetli sanatçımızın sesiyle sevdiğimiz bu kantoyu Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz.

Evet sevgili dostlar, bugün de bir saatlik programımızın neredeyse sonuna geldik. Türk sanat müziği sadece bir müzik türü değil, hayata farklı bir bakış, bir anlam üretme sanatı bizce. Aynı zamanda da bir zaman makinesi. Binenin değil icra edenin, dinleyenin seçtiği bir zamana, mekana, seçtiği bir sevgiliye, bir yarene ya da eşlikçiye ışınlandığı bir zaman makinesi. Dünya hassas ruhlar için bir cehennemmiş derler. Sanat müziği zor zamanlara bir mola, ince ve hassas ruhlara bir şifa, deva adeta. TRT Name işte bunun için var. Vakti Zamanında isimli gönül şifası, bu ücretsiz zaman makinesi bunun için, sizler için var. Umarız eşliğimizden keyif almışsınızdır. Çünkü biz sizlerle keyifli, sizlerle mutluyuz. Peki kimiz biz? Programımızın solisti Lale Mumcu Başel. Kemanda Onur Soysal. Viyolada Manol Yaşen sesli. Udda Hüseyin Erci. Kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve bas gitarda Olgun Kılıç. Programı sizler için hazırlayan Nihan Göyen, ton meisterimiz ya da Türkçesiyle sesimizi sizlere ulaştıran Fırat Öztuğran, mikrofon gerisinde ben Hakan Urgancı. Birbirine bağlı eserlerle huzurlarınızdan ayrılacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi tekrar gelmeye gideceğiz. Huzurlarınızdan bu şekilde ayrılacağız. Gününüz güzel geçsin, haftanız güzel geçsin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: vakti zamanında.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş şu dakikalarda DEM Parti Meclis grubuyla istişarelerde bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı saat 15'te Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. CHP'de mutlak butlağın kararı sonrası başlayan tartışmalar parti teşkilatlarına da yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Ankara İl Başkanlığı'na getirilen Fahri Yıldırım'ın gece saatlerinde parti binasına gitmesi sonrası gerginlik başladı. Kılıçdaroğlu ve özel destekçileri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2 sorunun

iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Bulut, ifade işlemleri için emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde daha önce de aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişinin İstanbul'a götürüldüğü bildirildi. Dosyada ihale kazanan bir iş insanının Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilo altın verdim iddiası dikkat çekiyor. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet iddiası ile ilgili yargılama sürüyor. Eski Nülüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem iddialarla ilgili savunma yaptı. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 12 kentteki 12 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 kişi yakalandı. Bu kişilerden 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri yerli ve milli imkanlarla insansız hava aracı geliştirdi. Yerli İHA'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkan ismini verdi. Türkan doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına destek olacak şekilde tasarlandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakereler uzun süredir devam ediyordu. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk

Müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Efendim stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, viyolada Kumsal Okur, kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde sizleri Rast makamının ruhumuza dokunan tınılarıyla buluşturuyoruz. Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bu makam, Osmanlı saray musikisinden tekkelere, halkın gönlünden klasik eserlere kadar geniş bir yolculuk yapmıştır. Bestekarların yüzyıllardır özellikle başlangıç eserlerinde tercih ettiği bu makam, dinleyene güven veren sıcak ve güçlü bir atmosfer sunar. Rast makamının her namesinde insan ruhunu sakinleştiren, zihni toparlayan ve kalbe ferahlık veren bir ahenk hissedilir. Geçmişin inceliğini bugüne taşıyan seçkin eserlerle başlıyoruz programımıza. Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Efendim şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Rast makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Duygu yüklü besteleriyle dinleyiciyi geçmişten günümüze uzanan, samimi bir musiki yolculuğuna çıkaran bestekar, dramalı Hasan Güler'in şarkısı var sırada. Sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

Seni bir gün görmesem, inan ki yaşamazdım. İçimde sen olmasan, bu canı taşımazdım. Erol Bingöl'ün güftesi İrfan, Türk Oğuz'a ait Rast şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserin bestesi çok kıymetli şefimiz İpek Dereli'ye, güftesi Tayfun Güngör'e ait. Rast makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kökten söylüyor. Dudaklarım suskun yine, dilim söylemez günlerce. Gidişin bitirdi beni, ağlasam da gelsen geri.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada uzun yıllar TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı ve şeflik yapmış değerli bestekar Metin Everes'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu sizin için söylüyor. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun. Ne diyeyim? Sen sağ ol.

rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybettin gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın Rast makamındaki şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Efendim bu makamdaki ilk eserimizin bestesi Kadri Şençalar'a ait. Sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Efendim sırada özellikle aşk, hasret ve insan ruhunun inceliklerini işleyen besteleriyle Türk sanat müziğine kalıcı eserler kazandıran Avni Anıl'ın Güftesi Rüştü Şardağ'a ait Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programında sırayı Adem Şahin'in güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait rast eseri alıyor ve sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinliyoruz. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

Kader böyle istiyor. Çare yok, biliyorum. Bitsin her şey diyordun. İşte bitiriyorum. Türk müziğinin sevilen birçok esere imzasını atmış, değerli bestekarlarından olan Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi İlham Behlül Pektaş'a ait Hicaz eserini sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş daha sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yeni Yol Partisi ile bir araya gelecek. Saat 16'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez...

konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Kurucu Hakları Parti'nin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenleme ile kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinde Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası sürüyor. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen jet ski kazasında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk, ölen çocukların babası olduğunu ve eşinin çocukları yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığını iddia etti. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakereler uzun süredir devam ediyordu. Suudi Arabistan ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturdu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

Feridun Darbaz yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hüzzam Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Mehmet Ali Hevenk yapacak.

0: İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hüzzam Faslı'nı dinlediniz. Yöneten Feridun Darbaz'dı. Ara taksimini kemanda Mehmet Ali Hevenk yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. "Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım," dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kaleme aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem, suçlamaları reddetti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, iki sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye

Türk Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel petrol arzının yüksek seviyede seyrettiğini belirtti. Piyasayı dengeleyici unsurların devrede olduğunu söyledi. Jeopolitik risklere rağmen Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışa dikkati çekti. Birol, alternatif güzergahların ise sevkiyatlarda öne çıktığının altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenleme ile kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinin de Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Andan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Gömet ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name stüdyolarında Akustik Name programında karşınızdayız. Ben Çiğdem Yarkın. Bu haftaki Akustik Name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatkarlarıyla birlikte sizlerleyiz. Saz sanatkarlarımız kimler? Kemanla Turay Dinleyen, Kanunla Bora Dicle, Klarnetle Tanju Erol, Udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Ersarp, piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazıyla Erhan Bahçı bizlerle bugün. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Saat 19'a dek sürecek olan programımızda Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Umuyorum güzel vakit geçirirsiniz bizlerle birlikte. İlk olarak sevgili hocamız Erol Sayan'ın Samim Arıksoy'un güftesine bestelediği Acem Kürdi makamında bir eser sunduk sizlere. Beni reddetse de tavrın bilirim özler için dedik. Şimdi sırada yine güzel bir eser, bu defa Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Avni Anıl hocamızın o unutulmaz şarkısı Turhan Oğuzbaş güftesini yazmış. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan bir kadeh şarap gibi içilmiş.

Teşekkürler sevgili arkadaşlar. Elinize ağzınıza sağlık. Şimdi sırada sevgili hocamız Selahattin İçli'nin güftesini ve bestesini yaptığı bir eser var. Çok güzel bir eser. Çok seviyorum bu şarkıyı. Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda.

Evet, rahmetle anıyoruz sevgili Selahattin İkili hocamızı. Şimdi sırada yine Erol Sayan hocamızın bir şarkısı var. Bugünkü programda tesadüf herhalde. Erol hocamıza çok yer vermişiz. Sağlık diliyoruz kendisine. Eğer bizi dinliyorsa da sevgilerimizi gönderip ellerinden öpüyoruz sevgili hocam. Bu şarkıya umarım radyolarınızın başında bize eşlik edeceksiniz. Bildiğinizi tahmin ediyorum, hatta eminim. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum.

Evet, Erol Sayan hocamızın Aşk Efsa şarkısını seslendirdik arkadaşlarımla birlikte. Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık sevgili arkadaşlar. Şimdi sırada Saadettin Kaynağ'ın bestesini yaptığı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı çok güzel bir eser var. Mehtaba bürünmüş gece bir gelindir ay duvaklı. Yıldızlar birer bilmece kalbim gibi gizli saklı.

Teşekkürler. Şarkının öncesinde sevgili Turay dinleyenden çok güzel bir Nihavend Taksim sunduk sizlere. Ben de şarkının aranamesini atlayıp öyle bir hissiyatla girdim şarkıya. Evet, şimdi sırada Avni Anıl hocamızın bir şarkısı var. Seni gördükçe gönlüm gibi ömrüm de bir başkalaşır.

Şarkı da çok fazla okunan bir şarkı değil. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Behçet Kemal Çağlar'ın güftesine Zeki Duygulu'nun yaptığı Nihavend şarkı. Sabah yıllardan beri

Sevgili arkadaşlar, elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık, sağ olun. Umarım dinleyicilerimiz de şarkıyı beğenmişlerdir. Sunması bizden, beğenmesi sizden. Şimdi sırada Erol Sayan hocamın bir şarkısı daha var. Mehmet Gökkaya'nın güftesine beslediği bir şarkı. Sizlerin de bizlere eşlik edeceğiniz bir şarkı. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Erol hocamızın gönlüne sağlık ve sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz. Şimdi sırada Kadri Şençalar'ın Vecdi Bingöl'ün güftesine bestelediği o güzelim ninnisi var. Nigah makamında yine o menekşe gözler aralı diyeceğiz.

Ne güzel, şıkır şıkır bir türkü. Siz de bizlere eşlik etmişsinizdir umuyorum. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi biraz böyle türküler, şarkılarla hafif hareketlenerek programımıza devam edelim. Uşak bir türkü var sırada. Çaya indim çay susuz, mahmur gözler uykusuz, diğer bir adıyla Bahriyeli.

0: Ne türkülerimiz var değil mi?
1: Evet, şimdi saadetin kaynağın bir şarkısı var sırada. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol diyelim hep birlikte.

Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Ben sizlere veda ederken arkadaşlarım diğer şarkının aranamesini sizlere ufak ufak çalmaya başlayabilirler. Ben Çiğdem Yarkın, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatkarları ile birlikte Türk müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel eserleri birlikte icra ettiğim değerli...

Can Yaman, bas gitarla Cenk Ersal, piyanoyla Seyhun Çelik ve ritim sazıyla Erhan Bahçı, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Gece saat 12'deki tekrar yayınımızı unutmayınız efendim. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Ve bir İstanbul türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Dalda çıkmış bir elma.

Efendim 2 dakika gecikmeyle TRT Name'de akşamın sesini başlatıyoruz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Mutlu ve huzurlu bir akşam hepimizin olsun diyelim efendim. TRT Name'de İstanbul Radyosu'ndan hazırladığımız akşamın sesi programında yine sizlerleyiz. Güzel bir salı akşamını yaşıyoruz. Arabada, evde, işte her neredeyseniz kulağınız aracılığıyla gönüllerinize hitap etmeye başladık efendim. Muammer Ketencoğlu'nun İstanbul Sirtosu'yla, neşeli tınılarla programımıza başladık. Fonda devam ediyor akıp giderken. Program yapımcımız Işıl Işıl Aktan ve kumanda masasında kış bir türlü gelmiyor. Bu yaz serinliğinde hissedeceğimiz bir kış. Selda Kış bizimle birlikte. Kumanda masasında ona da kolaylıklar diliyoruz ve ben mikrofonda 40 yılın spikeri Fatih Öznur. Evet, iki saat boyunca Türk Sanat Musikisi'nin kalbe dokunan nameleriyle sizinle birlikte olacağız. Bulunduğunuz mekanda size bir hakkın eşlik etmeye çalışacağız efendim. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Duyanlar duymayanlara haber versin. Akşamın sesi TRT Name'de başladı. Arım balım peteğim diyor Umut Akyürek, İsmet Nedim'in unutulmaz muhayyer Kürdi eserinde.

Muhayyer Kürdi şarkılarla başladık programımıza sevgili dinleyiciler. Hasan Eylen'den dinledik Şekip Ayhan Özışık'ın eserini. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm dedi sanatçı. Efendim Mecaz şarkılar var sırada. Ayrılık ateşten bir ok geliyor önce. Malatyalı Fahri Kayahan'ın bestesi. Ayşegül Durukan'ın

0: 19'u 20 dakika geçiyor saatimiz. Akşamın Sesi başladı ve devam ediyor efendim. Hicaz şarkılarla Orhan Saygıcı'dan dinledik Saadettin Kaynağ'ın eserini. Stajyer arkadaşımız bizi ziyarete gelince ne olur, spiker adayımız Niyazi Çevik bizimle birlikte o zaman şarkı anonsu edilir değil mi? Evet. Sevgili Niyazi, hoş geldin. Nasıl gidiyor stajyerlik?
1: Çok iyi, teşekkür ederim.
0: Peki o zaman senden bir şarkı anonsu isteyelim. Hazır gelmişken boş bırakmayalım.
1: Tabii ki. Sırada Hicaz makamında bir eserimiz var. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Taner Şener'e ait. Gönül Akkur'un sesinden dinleyeceğiz. Bir dünya yarattım ikimiz için. Seninle ağlayıp seninle gülmek için.

0: Yusuf Nalkes'e ait bu Hicaz eseri Nesrin Sipahi'den dinledik.
1: Efendim devam ediyoruz Hicaz şarkılara. Güfte Şerafettin Özdemir, beste Ümit Mutlu, mikrofonda Üstad Ahmet Özhan var. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım.

bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım. Haksız mıyım cancağızım, sırça saray biz olsak. Her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım.

aşk lazım, haksız mıyım cancağızım? Sırça sarayı biz olsak, her kalbe bir aşk lazım, her aşka bir köşk lazım.

0: Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak dedi Suat Yıldırım, Musa Kalkıncı'nın güftesindeki kendi eserinde efendim. Hicaz şarkılar devam edecek. Sırada ne var Niyazi? Hadi bakalım dinleyelim senden.
1: Sırada sizin de söylediğiniz gibi Hicaz bir şarkı var. Arif Sami Toker'in bestesini bu defa Seval Şentürk'ten dinleyeceğiz. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni.

0: Çok erken yaşlarda kaybettiğimiz İzmir Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından Ahat Uruk'tan dinledik sevgili dinleyiciler. Allah rahmet eylesin diyerek yad etmiş olalım. Acem Kürdi şarkılara geçtik. Yar peşinden koşa koşa yoruldum şarkısından. Sonra sırada ne var sevgili Niyazi?
1: Güftesi Nihat Etiz'e, bestesi İzzet Altınbaş'a ait bu şarkıyı Gül Aytaç Ergen'den dinleyeceğiz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin neylesin. Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin neylesin
0: dinliyoruz.

0: Yalçın Belnican ve Turhan Taşan'ın ortak çalışmasıydı. Bu Kürdi eser Nazan Sıvacı'dan dinledik. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Zaten hep öyle yapıyoruz. Sevgili Turhan Taşan'a selam olsun diyelim. Ve geçelim son Acem Kürdi şarkıya. Evet.
1: Bestesi Alaaddin Şensoy'a, güftesi ise Nevin Yavuz'a ait bu eseri Yüksel Uzel'in sesinden dinleyeceğiz. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.
0: Bravo.

Efendim, Zeki Müren sanat güneşimizden dinledik. Hüzzam bir İstanbul türküsüydü. Şimdi Hüzzam makamında bir diğer eseri de Perihan Altındağ Sözleri rahmetliden dinleyeceğiz. Yusuf Nalkese'nin unutulmaz şarkılarından biri. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

Necdet Tokatlıoğlu'nun bu eserini İhsan Güvenç'ten dinledik. Nihayet eseri değerli dinleyenler. Saatlerimiz 20.01'i gösteriyor değerli dinleyenler. TRT Name'den yayınladığımız Akşamın Sesi programının ikinci bölümündeyiz. Ve programımıza Nihayet şarkılıya devam ediyoruz. Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Nedim Saatçioğlu'na ait bu eseri Murat Seçkin'in sesinden dinleyeceğiz. O güzel gözlerinde eriyen ben olsaydım, ellerin ellerinde yürüyen sen olsaydın.

0: Efendim, klasikleşen bir eserdi Behçet Kemal Çağlar'ın güftesi, Münir Nurettin Üstad'ın bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinledik bu Kalamış eserini. Neyle devam ediyoruz sevgili Niyazi?
1: Kürdili Hicazkar bir şarkıyla devam ediyoruz. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi ise İlhan Beklül Pektaş'a ait bu eseri Esra İçöz'den dinleyeceğiz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi gel, hadi geri döndür.
2: Bu ateşi sen yaktın içime.

Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Kürdi ile Hicazkar eseri Mehsem Özşimşir'den dinledik. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. Sırada Kürdi ile Hicazkar bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eseri Erol Bingöl'den dinleyeceğiz. Ne demiştin? Niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı? Yeminin yalan mıydı?

0: Efendim devam ediyoruz programımıza. Kürli Cazkar şarkılarında sonlarına geliyoruz. Kemal Caner ve İnci Yaman, Bilge Özgen ve Cemal Safi çalışmasını seslendirdiler birlikte. Zevkle dinledik ve şimdi sevgili Niyazi'nin anons edeceği Kürli Cazkar şarkıda sıra.
1: Güftesi İlhan Beklül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait bu şarkıyı Gül Yazıcı'nın sesinden dinleyeceğiz. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler. Susar deniz, susar rüzgar, susar birer birer.

Muhayyer bir İstanbul türküsünü Cengiz Han Sönmez'in sesinden dinledik. Değerli dinleyenler, programımıza Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyoruz. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bu eseri Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri döndü, ne bu ömür bitti.

0: 20.40 oldu saatimiz sevgili dostlar. Programımızın artık son bölümüne giriyoruz. Muhayyer Kürdi şarkılar dinlemeye de devam ediyoruz. Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala birlikte seslendirdiler. Şimdi sırada ne var?
1: Muhayyer Kürdi bir eser var sırada yine. Güftesi Atilla Ergün'e, bestesi ise İsmet Nedim'e ait bu eseri Aylin Şengün Taşçı'dan dinleyeceğiz. Adını yoldaki taşlara yazdım. Buğulu camlara resmini çizdim. Kıskandım. El ele gezene kızdım. Umudum dağların ardında kaldı.

Hicaz makamındaki bu Yusuf Nalkesen bestesini Furkan Biçer'den dinledik. Programımıza Hicaz bir eserle devam ediyoruz. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait bu eseri Mine Geçili'nin sesinden dinleyeceğiz. Aldattın beni, seviyorum diye kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

0: Hüzünlü ve beddua dolu bir şarkı oldu. Doğrusu bilmiyorum nasıl veda edeceğiz şimdi bunun üstüne. Ama biz her zaman biliyoruz, sizin gönlünüze de inanıyoruz efendim. Yerimiz ayrıdır. Şarkılar bazen böyle işte kalpte farklı farklı izler bırakır. Sevgili dostlar, bizi dinlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii ki biz biliyoruz ki sizler memnuniyetlerinizi hep dostlarınıza ileteceksiniz. Ve her zaman biz akşam vakti sizinle burada TRT Name'de buluşacağız. Bizi dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür edelim sevgili dinleyenlerimiz. Bu akşam programımızı Işılaktan sizin için hazırladı. Kumanda masasında Selda Kış da bizi serinletti her zaman olduğu gibi. Alkış efekti gelsin diyeceğim ama siz oradan zaten alkışlıyorsunuz. Onu da biz hissediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizi dinlediniz efendim. Mikrofonda ben Fatih Öznur vardım ve arkadaşım, stajyer spiker arkadaşım bana eşlik etti.
1: Ve ben Niyazi Çevik.
0: Evet, biliyoruz ve hep böyle derler. Ben de derim ki sevgili Niyazi, inşallah senin de başarıyla sunacağın programlar olacaktır.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizi dinlediğin için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Akşamın Sesi programında yeniden buluşuncaya kadar eskilerin tabiriyle şen ve esen kalınız efendim. Son şarkımız yine Hicaz makamında, yine damardan bir şarkı.
1: Bestesi ve güftesi Yaşar Güvener'e ait bu eseri Mehmet Özkaya'nın sesinden dinleyeceğiz. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa, nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Hoşçakalın.

Ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca? Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var?

yeşil gönlüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben, yanımda sen olmayınca.

ayınca nasıl çekme kadere ah, yazan yazsın bana günah.

sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır. Yanımda sen olmayınca bence ölüm ayrılıktır. Sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır.

ben, bir gözyaşı gönlüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkın hasret çölüm ben, bir gözyaşı gönlüm ben, yaşayan bir ölüm.

0: Hazırlayan ve sunan Hüseyin İpek.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'la birlikte sizleri muhabbetle TRT İstanbul Radyosu'ndan Aşkın Namesi program ekibi olarak selamlıyoruz. Bugün cahiliye dönemine gideceğiz ve İslam'ın altın çağına. İslam medeniyetinin bilim ve sanat yolculuğuna, İslamiyet öncesi dönem olan cahiliye dönemi yerleşik kurumsal bir bilimin ya da felsefenin bulunmadığı bir devirdi. Ancak bu dönemin Arapları dilde, hitabette ve şiirde muazzam bir gelişmişlik seviyesine sahipti. Kelimeler onlar için en güçlü ifade aracıydı. Ukaz panayırı gibi büyük buluşmalarda kabilelerin en yetenekli şairleri yarışır, en beğenilen şiirler altın yaldızla yazılarak Kabe'nin duvarlarına asılırdı.

Efendim bendeniz Hüseyin İpek'ten Hüzzam Gazel dinlediniz. Güftesini Rıza Tevfik Bölükbaşı yazmış. Bana eşlik eden saz sanatçıları Kanunla Devrim İkiz, Neyle Osman Erkahveci ve Ritimle Ahmet İzgi'ydi. Allah rahmet eylesin Ahmet kardeşimizi de. Ne diyorduk? Kelimeler Arap kabileleri için en güçlü ifade aracıydı. Ukaz Panayırı gibi büyük buluşmalar da kabilelerin en yetenekli şairleri yarışır, en beğenilen şiirler altın yaldızla yazılarak Kabe'nin duvarına asılırdı. Bilimsel faaliyetler ise bu dönemde sadece gökyüzüne bakarak yön bulmayı sağlayan geleneksel astronomi ve doğadaki şifalı bitkilere dayalı ilkel tıp pratikleriyle sınırlıydı. Yüzyılda İslamiyet'in gelişi ve oku emriyle birlikte bilgiye bakış açısı kökten değişti.

Küftesi ve bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in bu eser ve benim sesimden dinlediniz. Oku dedin okuduk, gönülleri dokuduk. Evet, bilgi arayışı kutsal bir görev haline gelirken, fetihlerle genişleyen sınırlar sayesinde Araplar, Yunan, Pers ve Hint medeniyetlerinin zengin mirasıyla temas kurdu. Yüzyıla gelindiğinde Abbasiler Bağdat'ta Beytül Hikme, Bilgelik Evi adında devasa bir akademi ve çeviri merkezi kurdu. Aristo, Eflatun, Öklit ve Batlamyus gibi antik dünya düşünürlerinin eserleri hummalı bir çalışmayla Arapçaya tercüme edildi. Bu sayede Arapça sadece şiirin değil, felsefenin, tıbbın ve matematiğin de uluslararası ortak dili haline geldi. Bu büyük aydınlanma hareketiyle birlikte İslam dünyasında bilim ve sanat altın çağını yaşadı desek doğrudur sevgili dinleyiciler. Hadi bir eser dinleyelim. Bilmek istersen sen seni can içre aracağını. Güftesi Hacı Bayram Veli'nin, bestesi bendeniz Hüseyin İpek'in, benim sesimden dinleyeceksiniz.

Matematikte Harezmi Hindistan'dan aldığı sıfır rakamını matematik sistemine dahil etti. Cebir ilminin temellerini attı ve modern bilgisayar yazılımlarının özünü oluşturan algoritma kavramını geliştirdi. Tıp da İbni Sina kaleme aldığı Tıbbın Kanunu eseriyle tıp dünyasında çığır açtı. Bu eser sonraki 600 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde temel başucu kitabı olarak okutuldu. Sanat da inanç sistemindeki değişimle beraber figüratif sanatların yerini geometri, hat sanatı, kaligrafi ve mimarinin estetik uyumu aldı. Endülüs'teki Elhamra Sarayı gibi yapılar bu estetiğin ve taş işçiliğinin zirve noktası oldu. Çöl çadırlarındaki sözlü şiir geleneğiyle başlayan bu tarihi yolculuk, rasathanelerde gökyüzünü inceleyen, laboratuvarlarda kimyayı, Kur'an ve kütüphaneleri milyonlarca cilt kitapla dolduran küresel bir medeniyete dönüştü. İslam medeniyetinin bu altın çağı, o dönem karanlık bir süreçten geçen Avrupa'ya da ışık tutarak Rönesans'ın ve modern bilimin doğuşuna zemin hazırladı sevgili dinleyiciler. Bu hafta da Aşkın Namesi programının sonuna geldik. Bendeniz Hüseyin İpek ve teknik yönetmenim Salih Yılmaz'dı. Bu güzel yazı için de Muhammed İsmet İpek'e çok teşekkür ediyorum. Güftesi Cemalettin Turan'ın, bestesi Bendeniz Hüseyin İpek'in Nikriz makamında bir eseriyle Yesevi'den öğütle Hacı Bektaş'a varan, Diyar Rum'dan geçip nabzı irşatla vuran eseriyle sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

İyi günler sayın dinleyicilerimiz. İstanbul Radyo stüdyolarında hazırladığımız yeni bir Arz-ı Musiki programında daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıklı, mutlu günler dileklerimizle musikimizin en güzel eserlerini siz dinleyicilerimize arz etmeyi amaçladığımız programımıza başlıyoruz.

0: Sayın dinleyicilerimiz, 20. yüzyıla güç ve seçkin eserleriyle imzasını atmış bestekarımız Zeki Arif Ataergin hakkında Alaaddin Yavaşça şöyle demektedir.
1: Zeki Arif bu. Evliya gibi bir adamdır. Bu ey gönül, niçin perişansın, bir başa girdim ya. Hocam, hava notasındayım. Müsaade eder misin, ben de okuyabilir miyim dedim. Tabii, tabii dedim. Meşk etmedik ama ben dedim sizin okuyuşunuzu aldım. O halde hadi oku dedi.

0: mısın? Zeki Arif'ten ilk geçtiğim eserdi. Bilhassa okudum ki bu musiki tarihine sesle girsin eseri. Başladım okumaya. Ben okurken hoca ağlıyor. Okurken ağlıyor. Nihayet ben bitirene kadar tabii onun ağlayış şeklini görünce üzüntü de girdi içime. Neyse noktayı koydum. Evladım dedi, aradığımı buldum dedi. Geliyorlar fakat beni anlayamıyorlar. Geliyorlar benim eserimi anlayamıyorlar. Şimdi dedi, müsterihim dedi. Ben seni buldum, sen de beni buldun dedi. Zeki Arif'le başlayan hoca talebe şeyimiz böyle olmuş.
1: 1896-1964 yılları arasında yaşamış Zeki Arif Ataergin'in Dilkeş Haveren makamındaki eserini Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz.

1896-1964 yılları arasında yaşamış Zeki Arif Ataergin'in Dilkeş Haveren makamındaki eserini Alaaddin Yavaşça'dan dinledik. Sayın dinleyicilerimiz, Türk musikisi eserlerinin kuşaklar boyunca aktarılmasında yüzyıllar içinde geçtiği beğeni süzgeciyle hafızası kuvvetli müzik insanlarının önemi büyüktü. Bir yanda toplumun beğeni süzgeci, diğer yanda hafızanın kuvvetliliği. İşte Türk musikisini yüzyıllar boyunca yaşatan, eserleriyle günümüze ulaştıran iki temel öge.

1864-1924 yılları arasında yaşamış Rahmi Bey'in Kürdilcasker makamındaki şarkısını taş plak kaydında Münir Nurettin Selçuk'tan dinliyoruz. Söyle ey mutrıb-ı nazende Eda, ne imiş aşk-ı muhabbet sevda?

1864-1924 yılları arasında yaşamış Rahmi Bey'in Kürdili Asker makamındaki şarkısını taş plak kaydında Münir Nurettin Selçuk'tan dinledik. Söyle ey mutrıb-ı nazende Eda, ne imiş aşk-ı muhabbet sevda? Türk musikisi tarihi boyunca birkaç kez nota yazısına ihtiyaç duyanlar bulunmasına rağmen gerçek manada nota yazısı ta 20. yüzyıla değin kendine yer edinememiştir. Bunun nedeni meşk olmazsa makam musikisinin yürümeyeceğini, gelecek kuşaklara aktarılamayacağını düşünenlerin çoğunlukta olmasıydı. Bu nedenle de nota yazısı benimsenmedi. Musiki öğrenmek çileli, meşakkatli bir uğraş idi ve öyle herkesin yapması, icra etmesi mümkün değildi.

Günümüz en büyük bestekarlarından 1936 doğumlu Erol Sayan'ın güftesi kendisine ait Segah makamındaki şarkısını Gül Yazıcı'dan dinledik. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim. Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey'in Nazım Hikmet'in şiiri üzerine bestelediği Hicaz makamındaki eserine kulak verelim. 1950'li yılların çok sesli kaydında Münir Nurettin Selçuk seslendiriyor. Martılar ah eder, çırparlar.

Üslup ve tavır kelimelerinin sözlük anlamı şöyledir. Üslup, anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi iken tavır kelimesi durum, davranış, vaziyet, hal, yapma ve uydurma davranış açıklamalarıyla karşımıza çıkar. Yazar, musiki araştırmacısı Bülent Aksoy, üslup ile tavır kelimelerinden ne anlaşıldığı konusunda İngilizce'de tavır diye bir kelimenin bulunmadığını ve bu kelimenin Türk musikisine özgü olduğunu ifade ederek şöyle diyor. Üslup uluslararası bir kelime ve her dilde vardır. Stil dedikleri şey. Ama tavır Türk musikisine özgü bir terim. Ne olduğu da çok açık değil. Yani bir numaralı terimlerden biri değil. Üslup ve tavır kelimeleri eş anlamlı olarak da kullanılabiliyor. Bir kelimeyi İngilizce'ye veya Fransızca'ya çeviremiyorsanız orada bir sorun var demektir. Demek ki kelime ait olduğu kültüre özgü bir şeydir. Buna İngilizce'de kültür spesifik, kültüre özgü terim denmektedir. Her kültürde vardır böyle terimler. Tavır kelimesi de bence birebir çevrilemeyecek kelimelerdendir. ...1938-2000 yılları arasında yaşamış Cinüçen Tanrıkorur, üslubu homojen bir biçimde ulusal sınırları aşan bir kültür çerçevesinde değerlendirir ve şöyle der. Ümmü Gülsüm'ü, Roza Eskenazi ile diğerlerinin söylediği Rumca gazellerdeki halis Türk üslubunu görmemek, müziğimizin dil engelinin de üstüne çıkarak güzelliğini kabul ettirme gücüne hayran olmamak için kalbin ve ruhun da toptan sağır olması lazımdır.

Sayın dinleyicilerimiz, bilinmektedir ki basit icraların dışında müziğin öğrenilmesi zaman alan, meşakkatli bir süreç idi. Müzik uzun bir zaman diliminde birçok güçlüğü yendikten sonra öğrenilebilirdi. Türk musikisinde öğretimin asıl amacı öğrenciye gelecek kuşağa aktarması gereken değer bulunan beğenilen şarkıları, besteleri öğretmek, böylece de gelecek kuşağa aktarmasını sağlamaktı. ...1820-88 yılları arasında yaşamış Muzukay-ı Humayun Türk Musikisi Bölümü yöneticisi Hacı Arif Bey'in meslek arkadaşı Serhanende Rıfat Bey'in Nihavend şarkısını arşiv kaydında Nevzat Güyer'i dinliyoruz. Açıldı bahçede güller.

Sayın dinleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayhan Sarı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Türk müziğimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Gelenekten beslenen bu özel buluşmada zenginleşen nameler gönüllere dokunuyor ve her name Deruni Ahenk bir yolculuğa dönüşüyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

Dile düştüm senin yüzünden yine. Bana çatılmayan kaşlar kalmadı. Üstelik bu acı sitemlerine ağlayan gözümde yaşlar kalmadı. Fuat Edip Baksa'nın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Karciğer makamındaki eseriyle, Ayşegül Durukan'ın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca namelerle dolu bir programla huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Karciğer ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. İkinci Karciğer eserimizin güftesi Mahmut Nedim Güntekin.

Güftesi Lütfi Fikret German'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait Karciğer eseri Suna Batı Gün Konakçı'dan sunuyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vaate inanmazdın, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Rahmi Duman'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bu karciğer eserini Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz.

Avram Naum'un güftesini yazdığı Artaki Candı'nın Karciğer makamındaki eserini Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Bu gece camlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı Cevdet Çağlar'ın Karciğer makamındaki şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Karciğer eseriyle devam ediyoruz programımıza. Bu eseri Sadi Hoşses'in yorumundan, eski bir kayıttan dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaratan.

Yıldızlar Altında Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk hüzzam eserin güftesi Besim Tecer'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem, bir ömre bedeldir sana hicranım bilsen, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hüzzam şarkısını Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz şimdi. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar, mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar, mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var.

Güftesi Mustafa Nafi Zırmağ, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüzzam şarkıyı Ayşegül Durukan'ın yorumundan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Güftesi yine Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi bu kez Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkı var sırada. Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim, o ipek saçlarının her teline yüz süreyim.

Selim Arun'un güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Artaki Candan'ın Hüzzam şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı.

Sıradaki hüzzam şarkımız Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Rıza Rit'ten dinliyoruz. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur, sevenler unutulur. Yare ömrünü versen yine başka yar bulur.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenmeyi umuyorum sizlere. Bu gece sizlerle beraber dinleyeceğimiz son şarkı, Güngör Fahri Tüzün'ün güftesini yazdığı Cin Uçan Tanrı Korur'un Hüzzam şarkısı. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz bu son eseri. İndirip yerlere, benden kaçırıp gözlerini, bana toprakları kıskandırarak geçti yine. Beni bir yırtıcı kuş sandı da ardında duyup, bürünüp yavru güvercinlerin ürkekliğine, görmeden geçti öperken ben ayak izlerini. Hoşça kalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRTname stüdyolarında Akustikname programında karşınızdayız. Ben Çiğdem Yarkın. Bu haftaki Akustikname yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatkarlarıyla birlikte sizlerleyiz. Saz sanatkarlarımız kimler? Kemanla Turay Dinleyen, Kanunla Bora Dicle, Klarnetle Tanju Erol, Udla Gürcan Yaman, Bas Gitarla Cenker Sarp, Piyanoyla Ceyhun Çelik ve ritim sazıyla Erhan Bahçı bizlerle bugün. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Saat 19'a dek sürecek olan programımızda Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Umuyorum güzel vakit geçirirsiniz bizlerle birlikte. İlk olarak sevgili hocamız Erol Sayan'ın Samim Arıksoy'un güftesine bestelediği Acem Kürdi makamında bir eser sunduk sizlere. Beni reddetse de tavrın bilirim özler için dedik. Şimdi sırada yine güzel bir eser, bu defa Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Amin Anıl hocamızın o unutulmaz şarkısı Turhan Oğuzbaş güftesini yazmış. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan bir kadeh şarap gibi içilmiş.

Teşekkürler sevgili arkadaşlar. Elinize ağzınıza sağlık. Şimdi sırada sevgili hocamız Selahattin İçli'nin güftesini ve bestesini yaptığı bir eser var. Çok güzel bir eser. Çok seviyorum bu şarkıyı. Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda.

Evet, rahmetle anıyoruz sevgili Selahattin İkili hocamızı. Şimdi sırada yine Erol Sayan hocamızın bir şarkısı var. Bugünkü programda tesadüf herhalde.

Evet, Erol Sayan hocamızın Aşk Efsa şarkısını seslendirdik arkadaşlarımla birlikte. Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık sevgili arkadaşlar. Şimdi sırada Saadettin Kaynağ'ın bestesini yaptığı Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı çok güzel bir eser var. Mehtaba bürünmüş gece bir gelindir ay duvaklı. Yıldızlar birer bilmece kalbim gibi gizli saklı.

Teşekkürler. Şarkının öncesinde sevgili Turay dinleyenden çok güzel bir Nihavend Taksim sunduk sizlere. Ben de şarkının aranamesini atlayıp öyle bir hissiyatla girdim şarkıya. Evet, şimdi sırada Avni Anıl hocamızın bir şarkısı var. Seni gördükçe gönlüm gibi ömrüm de bir başkalaşır.

Çok güzel şarkı. Elinize ağzınıza sağlık arkadaşlar. Bu arada programımızın ortalarına geldik herhalde. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Kaçıranlar için Akustikname programını üzülmesinler. Gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacağız. Tekrar programıyla bunu bir kenara not edin. Evet, şimdi tekrar devam ediyoruz. Zeki Duygulu'nun bir eseri var sırada. Bu şarkı da çok fazla okunan bir şarkı değil. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Behçet Kemal Çağlar'ın güftesine Zeki Duygulu'nun yaptığı Nihavend şarkı. Sabah yıllardan beri.

Sevgili arkadaşlar, elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık, sağ olun. Umarım dinleyicilerimiz de şarkıyı beğenmişlerdir. Sunması bizden, beğenmesi sizden. Şimdi sırada Erol Sayan hocamın bir şarkısı daha var. Mehmet Gökkaya'nın güftesine beslediği bir şarkı. Sizlerin de bizlere eşlik edeceğiniz bir şarkı. Kalben olan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Erol hocamızın gönlüne sağlık ve sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz. Şimdi sırada Kadri Şençalar'ın Vecdi Bingöl'ün güftesine bestelediği o güzelim ninnisi var. Nigah makamında yine o menekşe gözler aralı diyeceğiz.

0: Ne türkülerimiz var değil mi?
1: Evet, şimdi saadetin kaynağın bir şarkısı var sırada. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir. Kalbim sana petektir, sen de onun balı ol diyelim hep birlikte.

Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Ben sizlere veda ederken arkadaşlarım diğer şarkının aranamesini sizlere ufak ufak çalmaya başlayabilirler. Ben Çiğdem Yarkın, TRT İstanbul Radyosu'nun değerli saz sanatkarları ile birlikte Türk müziğinin en güzel eserlerini sizlerle paylaştık. Bu güzel

Tanju Erol, Udla Gürcan Yaman, bas gitarla Cenk Ersay, piyanoyla Seyhun Çelik ve ritim sazıyla Erhan Bahçı, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Gece saat 12'deki tekrar yayınımızı

Unutmayınız efendim. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Ve bir İstanbul türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Dalda çıkmış bir elma.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından merhabalar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Şarkılar, o güzel şarkılar, hayatımızın en özel tanıkları. Sevincimiz, hüznümüz, heyecanımız, neşemiz, yaşamımızın siyahı, beyazı, alı, yeşili şarkılar. Bugün de o güzel şarkılar bize eşlik edecekler değerli dostlar. Biz en tatlı hikayelerde sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağistan ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün nostaljik yayınımız Segah makamında bir Teoman Alpay şarkısıyla başlıyor. Bu özel eserle Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. 1969 yapımı bir Türk filmi olan ve başrollerini Tanju Gürsu ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Buruk Acı filmine de adını veren bu özel eserin güftesi Senur Çelik imzalı. Ve Gönül Yazar icrasıyla sizlere sunuyoruz. Aynı zamanda yayınlayacağımız bu kayıt Gönül Yazar'ın seçme şarkılarından oluşan ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Gönül Yazar albümünde de yer alıyor. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

Değerli sanatçımız Nevin Örnek, 2003 yılında kayda alınan bir Nuri Halil Poyraz şarkısıyla bizlere seslendi. Efendim, Segah makamındaki şarkılarla yayınımız devam ediyor. Kalbimize dokunan dizelerle ve Nesrin Sipahi'nin güçlü yorumuyla dinleyeceğiz şimdi Beste ve Güftesi Rüştü Şardağ'a ait özel şarkıyı. Sana nasıl susamışım, anlatamam hasretimi. Meğer ben ne yalnızmışım, unutturdun bana beni.

Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Seger şarkısında Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Selim Öztaş'ın seslendireceği Abdullah Yüce'nin sevilen şarkısına kulak veriyoruz. Hüzzam makamındaki eserin sözleri Hasan Bayra imzalı. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye karam. Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünde seslendirmiş olduğu Segah Türkü'yü dinledik. Efendim Geçmiş Zaman Olur Ki programında yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi 1996 yılında bir mola veriyoruz ve Emel Sayın'ın Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirdiği çok sevilen bir şarkıyı dinliyoruz. Aslında bu şarkı melodik yapısı ve makam geçkileriyle Türk müziğinin zengin içeriğini gösteriyor.

Ezer önüne seren bir eser, Güfte Vecdi Bingöl, beste Saadettin Kaynak imzalı. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine, inlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim.

İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Mehsem Özşimşir, Şekip Ayhan Özışık'ın Niyavent şarkısıyla bizlere seslendi. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Evet, yarım kalan kalplerin şarkısını dinledik. Efendim, şimdi ritmimizi biraz yavaşlatıyoruz ve zaman tünelinde 1996 yılına uzanıyoruz yeniden. Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümünde seslendirmiş olduğu bir Kamuran Yarkın şarkısına kulak veriyoruz. Niyavent makamındaki eserin güftesi Doğan Işık Saçan imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Unuttum demeyi ne çok isterdim. Bir aşktan bir aşka konup göçmeyi. İnan ki çok büyük çaba gösterdim. Yapamam adını silip geçmeyi. Kalmadı yanacak yerim sinede. Çok sevdim, severim seni yine de. Sevmiyor olsan da bir kez senede düşünsen kapımı çalıp geçmeyi. Gözümün önünde her hallerimiz, ayrılmak bilmezdi hiç ellerimiz. Rengarenk çocuksu hayallerimiz, aklıma düştükçe gülüp geçmeyi. Anılar karşımda durakladılar, saçım sakalımı hep akladılar. Karalar bahtımda konakladılar, hazanlar bilmedi gelip geçmeyi.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, bugün Güne Bir Şiir Bırak köşesinde çok sevgili dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın 2008 yılında kaleme aldığı Ne Çok İsterdim şiirinden dizelerle sizlere seslendik. Hasan Bey'e bu güzel paylaşımı için, her zaman güzel dizeleriyle yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu anlamlı dizeleri yine müzikle renklendiriyoruz efendim. Müzik yolculuğumuzda şimdi Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Sanatçımız Zeynettin Maraş'ın Yaven şarkısıyla bizlere sesleniyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Sevgili TRT Name dostlarımız, geçmişten günümüze nostaljik şarkılarla birlikteliğimiz sürüyor. Saadettin Öktenay'ın güftesi Yahya Benekay imzalı Niyavend şarkısını değerli sanatçımız Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan.

Meda Şen Sancakoğlu'nun Mühürledim Kalbimi isimli albümünden unutulmaz bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Affetmem Asla Seni. Nihavend makamındaki bu sevilen şarkının güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Değerli dostlarımız, şimdi ise dramalı Hasan Hasgüler'in Nihavend eserinde Ahmet Özsan'ı konuk ediyoruz. Sanatçının 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünden çok sevilen bir eser sunuyoruz sizlere. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu hareketli kıpır kıpır namelerin ardından şimdi Aşıklar Makamı'nın kalbe dokunan nameleriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Kemani Tatyus Efendi'nin çok sevilen Uşak eserinde İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 2000 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Gamzedeyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inerim hiç reha bulmam.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Şef Vedat Kaptan Yurdakul, Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla konuğumuz oldu. Söyle sevgili, sevgili söyle. Evet, birlikteliğimize yine Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle devam ediyoruz efendim. 1997 yılına uzanıyoruz ve 23 Ocak 1997'de yayınlanmış olan ve Türk müziğinin unutulmaz 18 şarkısının seslendirildiği Unutulmayan Şarkılar albümünden Ayşe Tunalı'nın seslendirmiş olduğu Bir Saadet'in kaynak şarkısını dinliyoruz. Güfte yine Vecdi Bingöl imzalı. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle.

Ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de bileyim, bıktın mı benden? Yusuf Nalkese'nin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını Hilal Çelebi'den dinledik. Birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili TRT Name dostlarımız. Ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Türk müziğinin kıymetli kadın bestekarlarından Semahat Özden Ses'in bestelemiş olduğu güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait şarkıyı Nesin Sipahi'den dinleyeceğiz. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

Uşak makamındaki sevilen türküyü Seçil Heper'den dinledik. Efendim, birlikteliğimize yine çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz. İlk kez 1985 yılında yayınlanan, ancak sonrasında 1998 yılında Kalbimin Kadını ismiyle yayınlanan albümde Faruk Tınaz'ın bir kez daha seslendirmiş olduğu bir Erdoğan Berker şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Ayten Baykal'a ait Hüseyin'e eserde sanatçımız bize Yunus gibi diyor.

Uşak makamındaki sevilen türkülerden oluşan potpourri'yi Yahya Gelen seslendirdi bizler için. Evet efendim, programımızın bu bölümünde Kürdeli Cazkar makamındaki şarkılarla yolculuğumuz devam edecek. Şimdi 1970'li yılların başına uzanıyoruz. Aslında ilk kez Gönül Akkur'un 1974'te yayınlanan planında seslendirmiş olduğu bir şarkıyı biraz daha güncellenmiş bir versiyonla sizlere sunuyoruz. Bir Yusuf Nalkesen bestesi. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerini olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Nalan Altın Örs, 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde seslendirdiği bir Avni Anıl şarkısıyla bizlerle birlikte oldu. Kürdeli Cazgar makamındaki eserin güftesi Şahin Çandır imzalıydı ve hepimizin çok sevdiği bir eser zannediyoruz. Sizler de radyolarınızın başında eşlik ettiniz efendim bu şarkıya. Evet, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken sizlerle bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizin için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de güne bir söz bırak köşesinde bu defa bir film repliğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2001 yılına uzanıyoruz ve Akıl Oyunları filminde filmin baş karakteri John Nash'in söylediği bir sözü sizlerle paylaşıyoruz. John Nash bu filmde aslında delilikle dahilik arasındaki o ince çizgide yaşayan bir matematik dehası. Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak görmezden gelme konusunda ustalaşmak demektir. Aslında klişe bir söylem ile mutluluk içimizde diyebiliriz. Biz maddi dünyada her neye, her kime değer atfedersek o değerlidir ya hani. İşte mutluluğu yakalayabilmenin püf noktası belki de değer vereceklerimizi doğru seçebilmekte, küçük pürüzleri görmezden gelebilmekte, yaşamın bize yarar güzelliklerini seçip alabilmekte gizlidir. Tabii ki tüm bunları cümlelere dökmek çok kolay. O yüzden umarız herkes bu anlık paylaşımdan kendine düşeni alır ve yaşamında tatbik edebilir. Evet efendim, gelin güzelliklere şarkılarla devam edelim. Yaşamımızı şarkılarla renklendirmeye devam edelim. Ve şimdi Ziya Taşkent'in güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Muayyer Kürdi şarkısında Yıldırım Bekçi'ye kulak verelim. Boşuna gönlümde ateşin yanmış, şu kalbim aşkını vefalı sanmış.

Türk müziğine besteleriyle, o güzel şarkılarıyla damga vuran Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçının yine beste ve güftesi kendisine ait olan çok sevilen Muayyer Kürdi makamındaki şarkısına kulak verdik. Dinlediğimiz bu eser Zekai Bey'in 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer alıyordu. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Umut Akyüre'yi konuk edeceğiz. Bir Yeşilçam şarkısıyla seslenecek sanatçı bizlere. İsmet Nedim'in Muayyer Kürdi bir şarkısını dinleyeceğiz. Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim, bilsem ki öleceğim, seni yine seveceğim.

güzel şarkı geçmişte de birçok değerli sanatçı tarafından seslendirilmişti. Bu isimler arasında Zeki Müren, Sevim Tanürek, Nesrin Sipahi gibi değerli sanatkarlar yer alıyor. Ve efendim bu güzel şarkının ardından ne yazık ki programımızın sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ancak biliyorsunuz biz her gün en güzel eserlerle gününüze eşlik etmek üzere TRT Name frekansında sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri yine çok özel bir şarkıyla baş başa bırakarak veda etmek istiyoruz. Saadettin Öktenay'ın sevilen Kürdi şarkısında Medaşen Sancakoğlu sizlere sesleniyor. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim diyor. Hoşça kalın, mutlu kalın.

yandan arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben.